Ele bir kamanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenleri, ulduz falı barede məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeyiniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Çok zormuş be ağam. Ne gecelerim gece, ne sabahlarım sabah. Sen öğretmedin mi bana? Dostların kalleş, feleğin kahpe olduğunu. Niye söylemedin aşkın bir kısım ölmek olduğunu? Bilseydim sever miydim? Elbette severdim. Görmeliydin ağam.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni seviyorsun.

0: Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında. Sevmedi dediler.
1: Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: en sevimli musiğinin radyo efirinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu çatı dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve tez zamanda bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhiye yap.
1: 557 99

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.

Gülüm, gülüm, iki gözüm. İnan sensiz ben ölürüm. Gülüm, gülüm, iki gözüm. İnan sensiz ben ölürüm.

sensiz ben ölürüm. Gülüm, gülüm, iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm.

Ele bir komanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenleri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan ve Gürcü dilində informasiya elde etməyiniz üçün her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.